İnsan derdine kadar koyarmış rakıyı. Yoksa anılarınız bir duble rakının ağzında, küçük küçük gözyaşları bırakın masanın bir kenarına. Afiyet olsun.

0: Hadi gidelim rakı içelim. Vallahi billah gidip alalım Ahmet abi.
1: Hadi gidelim abi.
0: Mert Ali. Sen de bugün rakı içeceksin abi.

Günaydın Hamburg, günaydın dünya. Evet Hamburg, yağışlı günler geçiriyor ama bizim gönlümüz açık olsun. Yani mevsime bakmasın bu gönül. Gönül zaten mevsimi dinlemez de. Evet, güneşli Hamburg'dan diye mesajlar yazıyorduk arkadaşlar. Bu sefer şöyle yazalım yani. Yağmurlu bir Hamburg gününden. Çünkü bazı yerlerde biliyorsunuz yağmur özlemi var. Yağmur duasına çıkıyorlar. Dolayısıyla her şey bir nimet. Gönlün de sınırı yok. Her an keyifli olabilir yani insanoğlu. Evet, biz radyolarımızın başına geldik. Türkiye'den, İstanbul'dan, Bursa'dan, Bolu'dan, Aydın'dan. Hadi bakalım memleketten mesajlar atın bana. Bir şeyler söyleyin. Beni hareketlendirin. Evet, böyle yani ne demiştik geçen de, hayatın özü iletişimdir diye. Evet, gidiyoruz duman diyoruz, duman. Dumandan senden daha güzel. Evet, senden daha güzel var mı? Hepimiz apayrı bir güzeliz.

Evet, Altona'dan aradılar. Kim aradı? Mehmet Topçu kardeşim, çok keyifli bir arkadaş. Aradı, niye aradı? Sesiniz dedi çok, yani müziğin sesi, Cem Karaca dinliyorum dedi. Şu an bas bas bağırması lazım. Çıkmıyor dedi. Uyarıları için çok teşekkür ediyorum. Yani hakikaten güzel oldu, keyifli oldu. Bir diyalog oluştu. Evet, yani sorumluluk almak böyle bir şey. Şu anda Çöpçüler Kralı Mehmet Topçu kardeşim bunu yani açık yüreklilikle söylüyor ve ben o yüzden Çöpçüler Kralı dedim. Kemal Sunal'ın filmi vardı, öyle biliyorsunuz. Yani insan yaptığı işten gocunmamalı. Aman şöyle işte kokular şöyle filan değil, eve ekmek götürüyor insan, eve ekmek götürüyor, sevdikleriyle paylaşıyor, ne kadar anlamlı. O yüzden onun isteği var, ne diyor? Gamsız hayat. Evet, Candan Erçetin, inşallah sesi iyi çıkar. Evet, ben de şimdi burada gördüm, benim mikrofonumun sesi çok güzel ama müziklerde neden böyle alttan bazı hani bas gelmiyor, onu çözemedim. Teknik konu pek ben bilmiyorum. Bugün yalnızım. Sizler varsınız, yani yalnızım derken yalnız değiliz. İyi ki varsınız. İşte Mehmet kardeşim gibi. Evet, Candan Erçetin bir kova burcudur. 63'lü. Yani hakikaten yaptığı parçalarda çok... Yani tarihe geçecek parçalar, anlamlı parçalar yapıyor. Her kova gibi. Evet, Candan Hanım'ın Gamsız Hayatı, evet, şarkısını dinleyelim diyorum. Candan Erçetin, Gamsız Hayat, Mehmet Topçu kardeşimden tüm çöpçülere gidiyor. Evet, tabii ki gidecek. Yani müthiş bir parça. Dinleyelim.

Evet, ismi Ail diyoruz. İsmail Bey'den onun isminin de açıklamasını yapacağız biraz sonra. Günaydın Metropol ve dinleyicileri. Pir Sultan dostlarından geçti dost kervanı. Tüm herkese gelsin iyi yayınlar, saygılar. İsmi Ail diyor. Evet, İsmail'in Ail ismi vardır Allah'ın. İşte o özelliğe sahip demek istiyor yani. Bir yönüyle de İsmail nedir? Kurban rolündedir. Yani benliğinden, egosundan vazgeçmiş. Yoksa öyle yani kan akıtılan bir kurbandan kastedilmiyor. Çünkü zaten ne diyor Kur'an-ı Kerim'de? Onun diyor ne eti ne diyor kanı bize ulaşır. Konu demek ki kan değil. Konu sevdiğinden, sevdiklerinden, benliğin yani benlik ve sevdiklerini ayrı ayrı yere koyuyor ve sevdiklerinden vazgeçme gibi sevdikleriyle hemhal olup kendinden vazgeçme diyoruz. Böyle bir şey. Evet, bizi nerelere götürdü İsmail Bey? Ne diyoruz? Pir Sultan Aptal, evet, geçti dost kervana.

Evet, Aydın'dan selam var. Ne diyorlar? Hatice Hanım, günaydın hacı. Aydın'ın 45 derece sıcağında. Burası da yağmurlu, 16, 17, 18 derece. Evet, seni dinliyoruz. Harika, beni dinleyin. Kendinizi de dinleyin. Barış Manço'dan bir parça istiyorlar. Evet, dağlar dağlar. Çayda serinleyelim. Orada çay mı var? Çaya girin. Serinleyin yani. Çaya girin. Evet, Barış Manço diyoruz. Hatice Hanım'a ve sevdiklerine gelsin. Dağlar dağlar. Serinleyin. Serinlik gönderiyoruz Hamburg'dan Aydın'a.

Berlin'den bizi dinleyen Abdülkadir dosta, Abdülkadir abime selam olsun. O İspartalıdır. Gerçi o dünyalı da değilim der de. Ha dünyalı olmuşuz, ha İspartalı, Berlinli, ha Hamburglu. Sonuçta bir bilince sahibiz. Evet, Berlin'e de selam olsun Abdülkadir abi. Seninle o çuvallarda az yatmadık. Misafir olduk sana.

değil mi? 6-7 çocuk vardı maşallah. 97 yılıydı herhalde. O zaman Kendini Tanı kitap evinde çalışıyordum. Yani çalışıyordum dedim, yardım ediyordum. Orada onun evinde misafir oluyorduk. Sofra çok şenlikliydi. Eski Türkiye gibiydi. Zaten Türkiye'yi yaşatan Almanya'daki gurbetçilerdir. Yani bir de bu da var. Köklerini pek bırakmadılar. O yüzden yani bunlar muhafaza ettiler. Önemlidir yani, kökler önemlidir. Köklerimizi sahip çıkalım. Ağaç köksüz olmuyor biliyorsunuz. Evet, Ahmet Kaya diyorum ben. Kum gibi diyorum. Kum gibi her yerde, değil mi? Kum da öyledir. Evet Abdülkadir abi, parça istemedin ama sana bunu gönderiyorum. İsmail Bey, size dostları gönderdim ama sanırım siz dinleyemediniz. Birazdan bir başka parça isteyin. Hatta isminizden bahsettim. Evet, Ahmet Kaya diyorum, Abdülkadir abime gidiyor. Kum gibi her yerde.

Abdülkadir abi yazmış, diyor ki Ajda Pekkan vitrin. Sen zaten vitrin hep vardır senin. Benim diyor ruh halime şu an çok uygun vitrin. Tamam, hemen geldi.

Evet, Mahmut Bey'e bir parça gönderiyoruz. Ne diyoruz? Telgrafın telleri. Evet, Mahmut Koçak Bey'in selamı da şu şekilde. Selamlar, saygılar, sevgiler. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. İyi yayınlar. Telgrafın tellerini çalarsanız sevinirim. Evet, Mahmut Bey'e ve bütün sevdiklerine geliyor. Zara'dan.

içimdeki zemberek kırıldı artık. Tamir mümkün değilse işte o gün yandık. Her gün yağmur yağabilir, insan hata yapabilir. Birbirimize tutunursak belki güneş daha bilir.

Evet, çok yoğun istek üzerine kale dibinde taş olaydım diyor. Evet, rahmetli, evet rahmetli abimiz vardı, Hayri abimiz, hatta kitabı çıktı. Zara'dan diyor, o çok severmiş, onu da anmış olalım. Evet, Abdülkadir abi sen andığında bütün dünya onu anar. Evet, onu analım diye Hayri abimiz, güzel bir ruhtu. Evet, ben Zara diyoruz, kale dibinde taş, bir taş olaydım. Aslında bunun çok bir anlamı var. Geçen gün hani biraz bahsetmiştim. Neydi? Cem Karaca'nın parçası vardı. O parçada ne diyordu? Ben bir ceviz ağacım Gülhane Parkı'nda, ne sen farkındasın ne de polis farkında. Yani aslında oradan bir seslenişin olduğunu, Allah'ın oradan adeta seslendiğini, hani Kur'an-ı Kerim'de de bahseder zaten. Ateşten seslenir, ağaçtan seslenir Hazreti Musa'ya. Böyle bir misalle anlatıyor. Hani ben her yerdeyim diyor adeta. Kırmıyoruz seni Abdülkadir abi. Evet, Zara'dan diyelim. Kalenin dibinde bir taş olaydım. Hayri Cara abimize, rahmetliye gönderiyor ve sevdiklerine. Evet, fazla söze ne hacet, bazen şarkılar söylesin, biz susalım. Avşa Adası'na selam olsun.

Aydın'a gidiyoruz. Aydın sürekli şunu söylüyor. Burası 45 derece sıcak. Gerçekten burası da 18 derecede. Aydın'a serinlik göndersem gider mi? Yani biraz mistik düşünelim. Aydın'a serinlik göndersem gider mi? Ama nasıl gider biliyor musunuz? Bir şarkıyla gider. Evet, Hatice Hanım bizden bir parça istiyor. Diyor ki biraz serinlik gelsin bize. Aydın Sultanhisar'a. Nuri Sesi Güzel'den bir fincan kahve olsun. Olsam. Bütün Hatice Hanım'ın sevdiklerine ve kendisine gidiyor. Biraz serinleyin. Oradan dondurmacı geçer. Dondurmacı geçmedi mi? Ramazan da değil. Sizin orada meşhur dondurmacınız vardı. Neyse, fazla sözü uzatmadan bir fincan kahve olsam. Hatice Hanım'a ve sevdiklerine gidiyor. Nuri Sesi Güzel rahmetli.

Evet evet. Avşa Adası'nda serinleyenlere gitsin. Önümüzdeki parça. Evet, Mustafa Bey ile Elif Hanım yoksunuz burada ama biliyorum güzel yerdesiniz. Size selam olsun. Evet, orada Boran kardeşimiz. Evet, Boran kardeşimiz tabii genç. Evet, Semih Cenk'ten bir parça gönderiyoruz. Ne diyoruz? Canın sağ olsun. Boran'a ve sevdiklerine gitsin. Bu arada Avşa'ya selam olsun, Mustafa Bey'e çok selam olsun, Elif Hanım'a çok selam olsun.

Evet, Berlin, Berlin, Berlin. Berlin harika bir şehir. Evet, orada da harika insanlar var. Kim var? Abdülkadir abim var en azından. Ali abim var. İsim sayamadım, abilerim var. Hep abilerim, ablalarım, böyle annelerim olur benim. Teyzelerim, yengelerim. Yani öyle bir yapıya sahibim. Evet, ne diyor? Yok yok, estağfurullah, öyle değil o olay. Ali diyor, benim öğretmenim oldu. Burada huzurlarınızda şükranlarımı sunuyorum. Tüm dinleyicilere selamlar. Öyle olur mu Abdülkadir abi? Senin gönlünü ben biliyorum zaten. Ha, daha yolun başındayım diyor. O yüzden Ali ona öğretmen olmuş. Öğretmen herkes olur. Benim şimdi yazdığım bir kitap vardı. Neydi? İksirdi, biliyorsunuz. Almanca'ya, İngilizce'ye çevrildi, yayınlandı geçen haftalarda Amazon'da. Orada mesela kötü karakteri yoktur. Neden? Herkes sorar yani, neden böyle bir karakter oraya koymadın diye. Çünkü benim anlayışımda şöyle bir şey var. Kötü olsa olsa cehalettir, bilgisizliktir. Hani diyor ya, bir şey biliyorum, hiçbir şey bilmediğimi diyor, biliyorum. Yani olsa olsa, onun için ben de diyorum ki hepimiz birbirimizden öğreniyoruz. Yani sürekli bir öğrenme modundayız. Yani ben kendi adıma söylüyorum. Tabii bozuk plak gibi aynı şarkıyı çalanlar da var. Bazen ben de çalıyorum, yani sorun yok. Daha yolun başındayım. Evet, doğru söylüyor yani. Yolun, her zaman yolun başındayız. Her zaman, her an. Sibel Can, Berlin'e gitsin.

Sen affet. Evet, Aydın. Bugün Aydın bayağı etkili yıldızlardan mı acaba, ne oldu? Aydın'daki sıcaklık buraya mı gelecek bilmiyorum da. Evet, Aydın'dan Hatice Hanım, yurtseven kardeşlerden gitme turnam diyor. Turnanın mecazi bir anlamı var. Biliyor musunuz bilmiyorum. Turna aynı zamanda canı temsil eder. Öz varlığı temsil eder. Tabii ki gitmesin. Evet, turna, öz varlık gitmesin. Evet, yurtseven kardeşlerden gitme turnam.

güzel bir ses var. Kıbrıs'tan Zeynep Salih. Hakikaten hoşuma giden bir ses. Onu koyalım. Ne diyor? Ömrüm diyor. Yani bence güzel bir sesi var. Kıbrıs'tan, Kıbrıs'a selam olsun. Kıbrıs'tan dinleyenler varsa, evet, Zeynep Salih, Ömrüm.

Mert Demir yok. Mabel Mats, Matiz var. Evet. Ne var? Oradan bir hadise var. Çeviriyoruz bu. Sende bir şey var. Ahmet Hatipoğlu diyoruz.

Berlin'e gittik, Aydın'a gittik, Avşa'ya gittik. Gittik de gittik her yere, güzel oldu. Şimdi de yine aslında gideceğimiz yer şey, kendi özümüz de. Ben sığmazam diyorum Nesimi'den kendi özümüze doğru bir yolculuk. Cavit Murtazaoğlu, Azerbaycanlı sanırım. Hem anlatıyor hem Anadolu rock'u şeklinde söylüyor Nesimi'nin parçasına. Sevdiklerime gitsin, beni tanıyan, anlayan arkadaşlarıma gitsin. Evet, sığmazam diyoruz. Göğe, yere sığmazam, güneşe, aya sığmazam. İki cihan sığar bende, ben bu cihana sığmazam.

0: Mendes rav iki cihan, ben bu cihana sığmazam. Gövher-i la mekan benim, könül mekana sığmazam. Yani aslında insanın ruhu çünkü bağlıdır Hak Teala'ya. Onun için bu ruh, eğer ruhun kendisine doğru baktığımız zaman bu ruh çünkü Hakk'a bağlıdır. Yani Adem'e üfürdüğü için. Onun için bu ruh birisi mekana ve zamana sığmaz.
1: Evet, burada ben de gireyim devreye. Şöyle ki yani rüya görürsünüz biliyorsunuz. Hani maddeye sığmaz. Rüya gördüğünüzde bunu beyninizde görürsünüz. Buna bugün de kuantum beyin diyorlar. Yani onun da bir et kemik olmadığını. Yani rüyada diyelim bu dünya gibi bir dünya gördünüz. Bu alem gördünüz. Her şey maddeydi. Tuttunuz, su içtiniz. Su yok rüyada. Nereye sığar? Yani bir bilgi olarak mevcut her şey. Sığmazam. Yani bir maddesi yok. Bir yanılgı içerisindeyiz. Evet, Enel Hak, sığmazam.
0: Hatta Allah Kur'an'da buyuruyor ki, biz istesek bir şey yer aldık, yalnız deriz ki kum feyakun ve olur. Ol, yani ol işareti onun yaratması için yeter. Erş ile ferşu kafunun bende bulundu cümle çünkü.

Güneş benim diyor. Ay benim, zerre benim. Her tarafa kaplıyor. Evet. Şimdi Nedim abiye gidiyoruz. Aydın'a yine. Evet. Eşi yazmış, Hatice Hanım. Diyor ki, adaletin bu mu dünya? Bilmiyorum nasıl bir şey. Selda Bağcan haksızlıklara karşı söyleniyor. Evet. Selda Bağcan, Nedim abi ve tüm sevdiklerine, adaletin bu mu dünya?

geçmişe gittik, Gönül Dağı diyoruz, Gönül Dağı. Ama ne parça, ne parça, ne parça. Evet, Gönül Dağı.

Şimdi aklıma şu geldi. Bu yeni çağda gizlenecek bir şey kalmadı adeta. Düşünceler dahi okunuyor. İşte gönülden gönüle yol gizli gizli diyor ama bilmiyorum bu çağda ne hale geldik.

halkımız der ya, Nemrut gibi adam, yani çok sert manasında, Firavun gibi insan filan. Hani insan olmak da hakikaten bir vicdana bağlı bir şey. Yani insan zaten en üstün varlık. Nedir bu? Firavun da olabiliyorsa demek ki vicdan oluyor burada. Evet, biraz çok duygulandık. Şimdi Barış Manço diyelim, biraz bizi keyiflendirsin. Gül Pembe.

Evet, Gülpembe dedik, yine bir radyonun sonuna geldik. Hamburg'da. Hamburg'da demek de biraz komik oluyor. Türkiye'de dinliyor, Aydın dinliyor, Sultanhisar dinliyor, Berlin dinliyor. Yani yayınlarımız bayağı bir genişlemiş. Evet, 5 dakika sonra bir yayınımız bitiyor bizim. Güzel parçalar, duygulu parçalar dinledik bu hafta. Değişik konulara girdik. Değişik derken insanın hayatında olan konular bunlar, yani bizim dışımızda değil. Sevda da hayatın da özünde var. Çile çekmek de hayatın içinde var. Dolayısıyla farklı noktalara girdik, değindik ama hayatın içinde kaldık. Avşa Adası'na gittik. Elif'le Mustafa'ya selam olsun dedik, Boran'a. Evet, yani bitiriyoruz. 4 dakikamız var. Ben diyorum ki bu 4 dakikada hangi parçayı koyalım? Erol Evgin ve Hande Yener güçlü sesiyle bize desi ki sevdan olmasa, aşk her şeyin başı biliyorsunuz. Sevgi üzerine kurulu bu kainat. Evet, Erol Evgin ve Hande Yener ne diyor? Sevdan olmasa diyor. Evet, onu dinleyelim bakalım. Nasıl bir şey bu sevda? Haftaya görüşmek üzere efendim. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın. Selam ile kalın.

sokaklara dönmek için. Aniden sen geldin ve mahvettin beni. Ben böyle güzel bir hatayı